0: Powers of Place Hotel Down.
1: Telecommunications are totally down.
2: On ilin aynı anda etki altına girdiği bir olay yaşamamış.
3: Hani insanların yardım istemeleri, insanların şebekeye ulaşamaması.
4: Someone needs to go. So I called my wife. I told her I will go to Darna right now. Time was life.
3: Öne çıktım ve ben gidiyorum dedim. O herkesin önünde.
4: When we arrived, the power system was affected, so that we could only work under the light of the car.
3: Telefonlarından bu yardımları ulaştırabiliyoruz aslında. Tabii bunu sağlayabilmemiz için bir çalışan, sağlıklı bir şekilde çalışan bir şebeke ihtiyacımız var. Oradan farklı firmalardan ekipler ama omuz omuza hep beraber onları bu kötü durumdan kurtarmak için çalıştıklarını gördük.
4: A second earlier of fully restoring communication means saving one more life.